0: Merhaba, hava bir bekliyorum. Merhaba, Sümit Bey.
1: Uzaklandım, daha teşekkür ederim.
0: Bu şarkı da sağlayan projesine, Aykırsız Gürtü'nün ekleyen tekstler ve ikinin sanki yapıyoruz.